0: difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
1: Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe ilesiniz.
2: İyi günler sayın dinleyiciler. Bugün 15 Haziran 2026 Pazartesi. Haftanın ilk yayınında SBS Türkçe'ye hoş geldiniz. Bugün size Melbourne'deki stüdyomuzdan sesleniyoruz. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin ulusunun Wurundjeri Woiwurrung halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı adaları topraklarının geleneksel sahiplerine de şükranlarımızı sunarız. Birazdan haber bültenimiz olacak, sonra da Dünya Kupası'na odaklanıyoruz. Ayrıca Avustralya-Türkiye maçı öncesi ve sonrası yorumları sizle paylaşacağız. Bize ulaşmak için kısa mesaj gönderebileceğiniz numara 0429-99-62-63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook'taki adresimiz SBS Turkish. Ben Nejat Başar. Yayınımız Nigün Kılıç'ın sunacağı haber bülteniyle devam ediyor.
3: İran ve Amerika Birleşik Devletleri savaşı bitirecek anlaşmaya varıldığını doğruladı. Mutabakat zaptı

0: 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacak. İsviçre'nin Cenevre kentinde barışçıl başlayan G7 zirvesi karşıtı gösteri polisin biber gazlı müdahalesiyle son buldu. Türkiye 2026 Dünya Kupası'nda ilk maçında Avustralya'ya 2-0 yenildi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif yürütülen yoğun müzakerelerin ardından Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında barış anlaşmasına varıldığını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kazım Garibabadi de savaşı bitirecek anlaşmaya varıldığını doğruladı. Kendi sosyal medya hesabı Truth Social'da İran İslam Cumhuriyeti ile anlaşma tamamlandı yazan Trump, Hürmüz Boğazı'nın derhal açılmasını ve aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri donanması ablukasının derhal kaldırılmasını onayladığını söyledi. İran Devlet Televizyonu haber sunucusu anlaşmayı bu sabah duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri İran İslam Cumhuriyeti ve direniş cephesiyle olan savaşı sona erdirmek için bir mutabakat zaptı imzalamak zorunda kaldı diyen spiker Şahbaz Şerif, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran ve müttefiklerine karşı yürüttüğü savaşın tüm cephelerinde kalıcı ve derhal sona erdiğini duyurdu. Pakistan Başbakanı, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a karşı savaşın sona erdiğini için bir anlaşmaya varıldığını açıkladı diyerek haberi duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın 19 Haziran Cuma günü İsviçre'de bir barış anlaşması imzalaması planlanıyor. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Amerika ile yapılan barış anlaşmasının İsrail'in ülkenin güneyinde İran destekli Hizbullah militanlarını hedef alan saldırılar düzenlediği Lübnan'ı da kapsadığını söyledi. İran mutabakat zaptının bir parçası olarak bloke edilmiş 24 milyar Amerikan doları tutarındaki İran fonunun da serbest bırakılacağını duyurdu.
1: When negotiations begin within 60 days with the aim of reaching a final.
0: Garibabadi, anlaşmanın imzalanmasından sonraki 60 günlük süre içerisinde yaptırımlar, nükleer program ve ekonomik kalkınma mekanizması gibi konuların müzakere edileceğini kaydetti. İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya İran'a uygulanan yaptırımları kaldıracaklarını teyit eden ve ülkenin asla nükleer silah edinmemesini sağlamaya yönelik taahhütlerini yenileyen ortak bir bildiri yayınladı. Ortak bildiride İran'ın nükleer programı ile ilgili açık ve doğrulanabilir adımlar atması durumunda ilgili yaptırımları kaldırmaya hazırız. Bu fırsatı değerlendirmek, ivmeyi korumak ve uzun vadeli diplomatik bir çözüm elde etmek için Amerika Birleşik Devletleri, İran ve bölgesel ortaklarla yoğun bir şekilde çalışacağız ifadelerine yer verildi. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında bir barış anlaşması haberinin bugün duyurulması dünyanın dört bir yanındaki ülkeler tarafından da memnuniyetle karşılandı. Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Tahani anlaşmaya aracılık eden Pakistan'a teşekkür ederken Japon hükümeti de bu adımı onayladığını belirtti. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, arabulucu ülkeler arasında Türkiye'ye özel parantez açtı. Sürece sağlanan büyük katkı nedeniyle Türkiye'nin vizyoner liderliğine özellikle şükranlarını sunan Şerif, Ankara'nın küresel diplomasideki ağırlığını bir kez daha tescilledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın anlaşmasına dair açıklama yaparak, imzaların atılacağı güne kadarki süreçte gerilimi tırmandıracak söylem, tahrik ve eylemlerden kaçınılması ve olası sabotajlara karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını önemli çiziyorum ifadesini kullandı. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında uzun süredir devam eden müzakerelerde anlaşmaya varılması piyasalarda sert hareketliliğe yol açtı. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacak olmasıyla birlikte Brent petrol %4 düşerek 83,96 dolara gerilerken ons altın %1,94 yükselişte 4301 dolara, gram altınsa 6380 TL seviyesine çıktı. Fransa lideri Emmanuel Macron bugün Fransa'nın Evian kentinde başlayacak olan G7 zirvesinde Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılma planının ele alınacağını söyledi. Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'nın da dahil olduğu G7 ülkelerinin dünya liderleri bugün ilerleyen saatlerde toplanacak. Macron sosyal medya platformu Instagram'da İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki anlaşma haberine ilişkin bir video yayınladı. Macron, zirvede amaç bu anlaşmanın sonuçlarını, Lübnan'a desteği, Hürmüz Boğazı'nın kalıcı olarak yeniden açılmasını ve İran'daki nükleer ve balistik faaliyetler konusunda bir anlaşmaya varılmasını görmek olacaktır ifadesini kullandı. Fransa'da düzenlenecek G7 liderler zirvesine karşı Cenevre'de yaklaşık 50 bin protestocu toplandı. Bazı protestocular kentte polis memurlarına ve Birleşmiş Milletler binasına saldırarak vandalizme başvururken çoğunluk insani nedenleri dikkate almayan ülkeler arasında zenginlik ve gücün yoğunlaşmasına karşı barışçıl protesto gösterisi düzenledi. Oxfam Fransa Genel Direktörü Cecil Duflot, G7 liderlerinin askeri harcamalara odaklanmasının kritik konulara yönelik eylemlerin önüne geçtiğini söyledi.
2: The purpose of this message is to show that a G7 summit is about to take place while.
0: Bu mesajın amacı Donald Trump'ın isteği üzerine insani hakları, cinsiyet eşitliği ve elbette iklim değişikliği gibi kesinlikle hayati önem taşıyan konuların gündemden çıkarıldığı bir G7 zirvesinin gerçekleşmek üzere olduğunu göstermektedir diyen Duflot, küresel sıcaklıklar açısından muhtemelen bir rekor daha kıracak bir yıl yaşıyoruz ve yine de İklim G7'de tartışılmıyor bile. Bunu şok edici buluyoruz diye konuştu. Son vergi değişikliklerine ilişkin Senato soruşturması bugün ilk oturumuna başlıyor. İş dünyası grupları ise reformların aceleyle yapıldığını ve yatırımları caydıracağını belirtiyor. Avustralya Ticaret ve Sanayi Odası, AI Grubu, Avustralya İş Konseyi ve Avustralya Küçük İşletme Kuruluşları Konseyi'nden yapılan ortak açıklamada değişikliklerin reddedilmesi gerektiği ifade edildi. Liberal senatör Jessica Collins, küçük işletme sahiplerinin bu sabah Sydney'de düzenlenen bir yuvarlak masa toplantısında reformlarla ilgili ciddi endişelerini dile getirdiklerini söyledi.
3: These changes that are going to be forced through. They are going to vacate this country.
0: Zorla geçirilecek bu değişikliklerin küçük işletmeleri zor durumda bırakacağını dile getiren Collins, bu onların hayallerine ve hırslarına getirilecek bir vergi olacak ve biz bunun her aşamasında mücadele edeceğiz diye konuştu. Federal Hazine Bakanı Jim Chalmers ise reformları savunarak daha adil koşullar yaratacağını ve ilk ev alıcıları için konut edinilebilirliğini arttıracağını söyledi. Yeni bir ankete göre Tek Ulus Partisi lideri Pauline Hanson ilk kez Anthony Albanese'yi geride bırakarak Avustralya'nın tercih edilen başbakan adayı oldu. Resolve siyasi gözlem anketi yaklaşık 2000 seçmenin katıldığı bir çalışmada seçmenlerin %33'ü Senatör Hanson'ı lider tercihi olarak gösterirken %29'u mevcut başbakanı ve %16'sı da muhalefet lideri Angus Taylor'ı seçti. Bültenimize Türkiye haberleriyle devam ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararının ardından başlayan kurultay tartışmaları sürüyor. CHP'nin mahkeme kararıyla görevinden alınan Genel Başkanı Özgür Özel ve yönetimi mutlak butlan yönetiminin yapılamayacağını belirttiği olağanüstü kurultay için yeni bir hamlede bulunacak. Buna göre olağanüstü kurultay talebiyle 900 delegenin imzası bu hafta Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne teslim edilecek. Bu arada Özel, Kırklareli Lüleburgaz Halk Buluşması'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
4: Diplomalara, mazbatalara çökmeye kalkanlar bilsin. Siz çökmeye kalkarsınız ama bu millete siz diz çöktüremezsiniz. Boyun eğdiremezsiniz. Ayaktayız, mücadeledeyiz. İktidara doğru gidiyoruz. Bu kalabalıkları toplayan ben değilim. Bu kalabalıkları toplayan sizin adaletsizliğinizdir. Erdoğan milletin sahip çıkışını görüyor. Bu yüzden büyük bir telaş içinde biz bu işin içinde değiliz. Hiçbir yerinde yokuz. Bu iş CHP'liler arasındadır demektedir. Sen bu işin tam göbeğindesin.
0: Öte yandan CHP'de yaşanan liderlik krizinin ardından yeni parti arayışlarına girişen Özgür Özel ve ekibinin kuracakları yeni parti için Çankaya'da genel merkez binası tuttuğu öne sürüldü. Kulislere

düşen iddiaya göre Özel ve ekibi kendimizi bir dönemin Dem Partisi gibi hissediyoruz diyerek hem mevcut iki partiyle ittifak yapacak hem de kendi partilerini kuracak. Bu arada 9 Haziran Salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan CHP grup toplantısı sonrası Meclis Güvenlik Koordinasyon Kurulu'ndan siyasi partilere ziyaretçi hatırlatması yapıldı. Yazıda maksimum ziyaretçi sayılarının daha önce alınan karar gereğince parti grup toplantılarının yapıldığı günlerde olası karışıklıkları önlemek ve grup toplantısı sonrası ziyaretçi tahliyelerin sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilmesi amacıyla grup toplantı salonlarının kapasiteleri ile fiziki koşullarının dikkate alınarak belirlendiği anımsatıldı. Tahliye edilen gazeteci İsmail Arı, tutuklu bulunduğu cezaevinde Kılıçdaroğlu'yla yaptığı görüşmeyi anlattı. Arı'nın anlattığına göre kamuoyunun yükselen tepkisi hatırlatılan Kılıçdaroğlu, eleştirilere kahkaha atarak "bakmıyorum, umurumda değil" ifadelerini kullandı. Silivri Belediyesi'ne yönelik operasyona dair açıklama yayınlayan Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Silivri halkına sesleniyorum. Bu muhterislerin çaresizliğidir. Merak etmeyin, biz bu kötülüğü bitireceğiz. Sandık gelecek, onlar gidecek" diye yazdı. Adalet ve Kalkınma Partisi sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa Parlamentosu'nun Adalet Bakanı Akın Gürlik'in Avrupa Birliği yaptırım listesine alınmasını isteyeceği yönündeki açıklamalara tepki gösterdi. Çelik, Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarına saygının tartışma konusu olamayacağını belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti kabinesini, Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek'i ve kabinemizin herhangi bir üyesini saygısız bir dille hedef göstermek kimsenin haddi değildir" ifadesini kullandı. Tutuklu yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, cezaevinden yaptığı yeni açıklamada Adalet Bakanı Akın Gürlek'i ele aldı. Ongun, görünürlük ve medya gündemi olma bağlamında Bakan Gürlek sadece kabine arkadaşlarını değil net olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bile geçti diye yazdı. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bazı kamu kurumları ve kamu iktisadi teşebbüslerinin üzerindeki Sayıştay denetiminin daraltılmış olmasının hesap verilebilirlik mekanizmasını işlevsizleştiren temel bir sorun olduğunu belirterek kurumsal yapıların güçsüzlüğüne dikkat çekti. DEM Partili Ahmet Türk, 2. yüzyılda Cumhuriyet'in Demokratik Dönüşümü konferansı terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türk, "Elbette ki bu sürecin kalıcı barışa dönüşmesi için biz Kürtler olarak, Kürt hareketi olarak, Kürt siyaseti olarak sabırla bekleyeceğiz. Bu süreci bozan Kürtler olmayacak, sabırla izleyeceğiz. Ama elbette toplumda bir güvensizliğin geliştiğini de görüyoruz" diye konuştu. Ahmet Türk, sürecin iyi işlemesi ya da başarılı olması için Türkiye demokratlarına, devrimcilerine, sosyalistlerine de ihtiyaçları olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Moskova'ya gidiyor. Ziyaretin gündeminde Karadeniz, Güney Kafkasya, ticaret ve turizm var. Rusya, Türkiye tatil beldelerindeki Rus turistlerin can ve mal güvenliği konularının görüşmelerde özel olarak ele alınacağını kaydetti. En son döviz kuru değerlerine göre 1 Avustralya doları 32 Türk lirası 70 kuruştan, 70 Amerikan sentinden ve 60 Euro sentten işlem görüyor. Türkiye A Milli Erkek Futbol Takımı 2026 FIFA Dünya Kupası D grubundaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 yenildi. Bu maçla ilgili ayrıntılı haberleri programımızın ilerleyen dakikalarında dinleyebileceksiniz. F grubu açılış maçındaysa Hollanda ile Japonya 2-2 berabere kaldı. Hava durumuna bakacak olursak, Meteoroloji Bürosu'nun gözlemlerine göre bugün hava, başkent Canberra'da parçalı bulutlu 16 derece, Sydney'de parçalı bulutlu 20, Melbourne'da parçalı bulutlu 18, Adelaide'de sağanak yağışlı 19, Perth'te yer yer yağışlı 15, Hobart'ta genelde açık 13, Brisbane'de parçalı bulutlu 23 ve Darwin'de de açık 28 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe Haber Bülteni'ni dinlediniz. Ben Nilgün Kılıç. Yayınımızın bundan sonraki bölümünü sizlere Nejat Başar sunacak.

0: için teşekkür ediyoruz. SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Bize ulaşmak için kısa mesaj gönderebileceğiniz numara 0429 99 62 63. Facebook'taki adresimiz SBS Turkish. Bizi SBS Audio uygulamasından da takip edebilirsiniz. Şimdi kısa bir reklam aramız var. Dönünce sizden gelen mesajlarla yayınımıza devam edeceğiz.
1: Con Spectrum TV no me pierdo ni un partido, porque tengo todas mis aplicaciones favoritas juntas. ¡Golazo! Más TV en vivo y todos los canales de deportes. ¡Se va! ¡Se va! ¡Se fue! Todo en un mismo lugar, sin pagar extra. ¡Canasta! Un plan, un precio, un lugar y todos sus deportes. Visita spectrum.com/todatuTV para más información.
2: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
3: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
4: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
5: SBS Audio.
6: Kendinizi bulmak için oynata basın.
7: Yahut ya da ya. Cümbel hala mı?
8: SBS Chill. Chill.
9: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
10: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
11: SBS Hindi uplabd karvata hai.
12: Far from the partisan politics of camp.
6: 60'tan fazla dilde haberler, keyfinize uygun müzik ve dillere destan podcastlar sizleri bekliyor. SBS Audio uygulamasını telefonunuza indirin.
13: sbs.com.au/audio.

0: SBS.
1: Ready to order?
2: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with a Capital One Saver card. So, let's just get one of everything.
1: Everything?
3: Fire everything! The Capital One Saver card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
4: Yes, Chef!
2: This is so nice.
3: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
2: Ooh, tiramisu!
3: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver card. Capital One, what's in your wallet?
5: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
6: Benzemez, iyi oynayan kazandı çünkü top yuvarlaktır. 24 yıl sonra Türklere heyecanlı dakikalar yaşatmakta bir başarıdır. Milli takımı kutlarım demiş. Fevzi Bey, çok üzücü ama bütün futbolcularımız adeta hoca dahil şov yaptılar. Futbol oynamadılar. Tebrikler Avustralya diyor ve Bondi Harry Bey, bugün Türk kahvesinde lokum, yediğim lokum pek tatlı gelmedi demiş. Kahveyle yediği lokumun pek tatlı gelmediğini söylüyor. Evet sayın dinleyiciler, şimdi Türkiye-Avustralya maçına dönüyoruz.

0: Avustralya milli takımı Socceroos'un genç yıldızları Nestori İrankunda ve Connor Metcalf attıkları gollerle Türkiye'yi 2-0 mağlup etti dün. 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Tony Popovic kadro tercihlerinin doğruluğunu kanıtladı ve yeni neslin Avustralya'nın geleceğini şekillendirebileceğini gösterdi. Gelecek hafta sonu ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşacak Socceroos başarıyı devam ettirebilecek mi? 90 artıda size sağ içindeki ve dışındaki hikayeleri aktarıyoruz.
1: It's effing unreal, like it's dream come true.
0: Bu sözler Avustralya'nın Türkiye ile oynadığı ilk Dünya Kupası maçını 2-0 kazandıktan sonra SBS'e konuşan Nestori İrankunda'ya ait. Tony Popovic'in 26 kişilik kadrosunda en az 15 farklı kültürel ve etnik kökene sahip oyuncu var. Bunların arasında Afrika'dan mülteci olarak Avustralya'ya gelen 3 oyuncu da bulunuyor. 20 yaşındaki İrankunda Avustralya'nın Dünya Kupası tarihindeki en genç golcüsü oldu. Kanada'nın Vancouver BC Palace Stadyumunda oynanan D grubu maçında 27. dakikada bir kontra atak golü attı.
1: We worked extra hard, we fought till the end, and it's just an exciting moment, yeah. You know, you gotta thank the staff, you gotta thank the nation.
0: Çok sıkı çalıştık, sonuna kadar mücadele ettik ve bu çok heyecan verici bir an. Teknik ekibe ve tüm ülkeye teşekkür etmeliyim. Hepsi benim başarılı olacağımı inandılar ve bugün o golü atmak gerçekten harika bir duygudu diyor. Hem İrankunda hem de 22 yaşındaki Muhammed Ture, teknik direktör Tony Popovic'in en parlak genç yetenekleri arasında yer alıyor. İrankunda burun dili bir ailenin çocuğu olarak Tanzanya'daki bir mülteci kampında dünyaya geldi. Socceroos'un yıldızı Mo Ture'de Gine'de bir mülteci kampında doğdu ve 7 aylıkken Avustralya'ya geldi. İkisi de Adelaide United'da yetişti ve şu anda İngiliz Futbol Ligi şampiyonasında oynuyorlar. Kenya'daki bir mülteci kampında Güney Sudanlı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen takım arkadaşları Avermobile'de katıldılar. Üçü de mülteci ve yerinden edilmiş geçmişi olan oyuncuların sembolik bir kadrosu olan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin Game Changing Team'inin üyesi. Connor Metcalf'sı maçın bitiminde sadece 15 dakika kala takımın ikinci golünü attı.

0: tarif edemem. Yani benim ilk Dünya Kupam, ilk maçım için daha iyi olamazdı diyor. Devre arasında stadyumda SBS medyasına konuşan Socceroos yardımcı antrenörü Paul Okon, Türkiye'nin ikinci yarıya hücum ağırlıklı başlayacağını söylemişti. Ama biz formda bir takımız. Herkese kafa tutabiliriz. Eğer zorlanmamız gerekirse bunu yapacağız. Topla iyi oynamaya devam etmeliyiz diyor. Avustralya görünüşe göre dünyanın en büyük sahnesinde kalıcı bir yer edinmiş durumda, ancak hiç son 16 turuna geçemediler diyor. Türkiye'nin kaptanı Hakan Çalhanoğlu, cumartesi günü yaptığı açıklamada takımının Avustralya'dan daha yetenekli olduğunu ve maçı domine edeceklerini öngörmüştü. Yeşil ve altın renkli formaları giyen yüzlerce Socceroos taraftarı Avustralya'nın Vancouver Stadyumu'ndaki maçını izlemek için buraya geldi. Ancak aynı zamanda Avustralya'nın dört bir yanındaki izleme partilerinde de pek çok kişi maç için bir araya geldi. Aynı şey Türk taraftarlar için de geçerli. Dünya Kupası'nda hem oyuncu hem de teknik direktörü olarak görev yapan ilk Avustralyalı olan Tony Popovic, Avustralya'nın Türkiye'yi 2-0 yenmesinden çok gurur duyduğunu söyledi. Maçtan sonra SBS'e konuşan Popovic, takımın Kanada'nın Vancouver BC Palace Stadyumu'na maçı izlemeye gelen taraftarların yüzlerini güldürdüğü için mutlu olduğunu söyledi.
1: Proud of the staff for the work they put in and some good decisions there on the sideline.
0: Ekibin gösterdiği çaba ve sağ kenarındaki doğru kararlarından dolayı gurur duyuyorum. Onlara rehberlik etmeye ve oyuncuları desteklemeye çalıştım. Onlar da olağanüstüydü diyor. Teknik direktör bu maçta Matt Ryan ve Jackson Irvin gibi tecrübeli isimleri kadroya almayarak sürpriz bir hamle yapmıştı. Kalede Patrick Beach'i, orta sahada ise Paul Okon Angster'ı tercih etti. Ve kararını şöyle açıkladı.
1: It's something that, you know, we've always seen and I've got a lot of belief in the young man and
0: bu bilirsiniz her zaman gördüğümüz bir şey. Onun kalitesi ve bu genç adama büyük güvenim var. Bugün kendini kanıtladı. Onun adına çok mutluyum diyor. Beach sonuçtan dolayı çok mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi. İlk 11'de yer alacağını öğrendiği anı paylaştı. Birkaç gün önce öğrendim. İlk tepkim heyecan ve sevinçti. Rolümün ne olacağını anladım. Teknik direktörün, antrenör ekibinin ve takım arkadaşlarımın desteği sahaya çıkıp oyunumu oynamam için bana büyük bir güven verdi diyor. Socceroos Avustralya Doğu Kıyıları saatiyle 20 Haziran saat 05'te Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşacak. Türkiye'nin bir sonraki maçı da Amerika Birleşik Devletleri'ne 4-1 yenilen Paraguay. Maç Avustralya Doğu Kıyısı saatiyle 20 Haziran Cumartesi öğlen saat 13'te başlıyor. Diğer maçlara gelince hafta sonunda İskoçya Haiti'yi yendi. Diğer öne çıkan sonuçlarda da Katar İsviçre ile Brezilya'da Fas'la 1-1 berabere kaldı. Brezilyalı forvet Vinicius Junior, Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletinde Fas'la 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından takımının gelişmesi ve uyum sağlaması gerektiğini söyledi. Vinicius İsmail Saibairi'nin açılış golünün ardından muhteşem bir beraberlik golü attı. Ancak Brezilya'nın maçın başında zorlandığını söyledi. Gelişmenin anahtarının teknik direktör Carlo Ancelotti'nin taktik değişikliği olduğunu vurgulayan Vinicius, önlerinde daha zorlu durumların beklediğini belirtti. Daha önce de belirttiğim gibi o golü yememiz oyun tarzımız açısından işleri bizim için gerçekten zorlaştırdı. Buna uyum sağladık. Rafa taraf değiştirdikten sonra daha fazla alan bulduk ve daha iyi oynayabildik. Çok zorlu bir maçtı. Fas mükemmel bir takım ve bunun zor bir maç olacağını biliyordum. Çünkü bu bizim ilk maçımızdı ve uzun süredir birlikte oynayan Afrika Uluslar Kupası finaline ulaşan ve dikkate alınması gereken bir güç olan Fas'la karşı karşıya geliyorduk. Sonraki maçlarımızı kazanmak için gelişmemiz gerekiyor diyor. Bu sabah Almanya Dünya Kupası tarihinin en küçük takımı olan Curaçao'yla karşılaştı ve 7-1 kazandı. Hollanda-Japonya maçında ilk yarıda gol olmazken ikinci yarıda 4 gol vardı. Hollanda'ya karşı 2 defa geriden gelen Japonya 1 puanı kopardı. Sonradan oyuna giren Koki Ogawa güzel kafa golüyle 88. dakikada beraberliği sağladı.
2: It's 2-2. It's Ogawa.

0: It's Bedlam.
1: Bugün oynanan diğer bir maçta da fil dişi sahili Ekvador'u 1-0 yendi.
2: Evet sayın dinleyiciler, biraz önce biten maçta da İsveç Tunus'u 5-1 yendi. Sayın dinleyiciler, şimdi kısa bir reklam aramız var.
3: Con Spectrum TV no me pierdo ni un partido. Porque tengo todas mis aplicaciones favoritas juntas. ¡Golazo! Más TV en vivo y todos los canales de deportes. ¡Se va! ¡Se va! ¡Se fue! Todo en un mismo lugar, sin pagar extra. ¡Canasta! Un plan, un precio, un lugar y todos sus deportes. Visita spectrum.com/todatuTV para más información.
4: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
5: sbs.com.au/turkish'i internette ana sayfanız yapın. En son haber, güncel olay ve eğlenceyi sbs.com.au/turkish'ten takip edin. SBS Türkçe'yi dinlemeyi seviyor musunuz? Sohbete Facebook sayfamızda devam edin. Bizi beğenin ve düşüncelerinizi paylaşın. SBS Türkçe Facebook'ta.
2: Sayın dinleyiciler, saatlerimiz 14.31 gösteriyor. Yayınımıza devam etmeden önce bizi Avustralya'nın dört bir yanında internet sayfamızdan, cep telefonlarındaki SBS Audio uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere de merhaba diyoruz. Arkadaşımız Nilgün Kılıç dünkü Avustralya-Türkiye maçını Melbourne'da Anadolu Spor'un sahasında yüzlerce Türkiye taraftarı ile izledi.
6: D grubu ilk maçında Türkiye Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. Melbourne'da oldukça kalabalık bir Türk toplumu Broadmeadows'taki Humsty FC yani Anadolu Spor tesislerinde sahanın içine kurulan dev ekranda maçı izledi. SBS Türkçe ekibi olarak biz de oradaydık ve maç öncesi mikrofonlarımızı heyecanla maçın başlamasını bekleyen toplum bireylerimize uzattık. İsminizi alalım.
7: Ömer Çelik.
6: Ömer, ne diyorsun bugünkü maç için?
7: Bugünkü maç için inşallah kazanacağız. Tabii Avustralya'yı da tutuyoruz. Türkiye'yi de aynı zamanda tutuyoruz. İyi olan kazansın diyoruz ama tabii gönlümüz Türkiye'den yana. İnşallah kazanacağız.
8: Kayhan ben, Kayhan Yenibaş. Ya burayı tatmak istedik, buraya geldik özellikle, atmosferi görmek istedik. Federation Square'da AMI Park'ta da vardı. Ama kendi milletimizin insanlarıyla burada buluşup, bence burası çok güzel bir ortama dönüştü ve gerçekten kazandıktan sonra daha iyi bir atmosfer olacak diye düşünüyorum. Buradan 3-1 diye düşünüyorum tahminim. İnşallah bugün 3-1 kazanacağız ve burası inanılmaz güzel, daha eğlenceli bir hale gelecek diye düşünüyorum. Teşekkür ederim.
6: İsminizi alalım.
9: Mesut.
6: Mesut Bey, ne diyorsunuz bugünkü maç için? Heyecan dorukta, hepimiz buradayız.
9: Futbolda ne olacağı pek belli olmaz ama teorik olarak Türkiye'nin kazanacağını düşünüyorum. Daha güçlü bir takım.
6: Peki hem Avustralyalıyız hem Türkiye'liyiz. Evet. O duygular, karışık duygular.
9: İki duyguyu birden yaşayacağız herhalde. Türkiye yenilirse ona üzüleceğiz ama Avustralya yendiğinde de sevineceğimizi düşünüyorum.
6: İsmin ne?
10: Yakup.
6: Yakup, ne hissediyorsun? Türkiye mi kazansın, Avustralya mı?
10: Türkiye.
6: Peki Avustralya kazanırsa üzülecek misiniz?
10: Hayır. Hayır. Sevinmeyeceğiz ama üzgün olacağız biraz.
6: İsminizi alalım.
11: Gülşen.
6: Duygularınızı alabilir miyim?
11: O kadar heyecanlıyım. İki tarafın yenmesini istiyorum ama Türkiye'nin yenmesini biraz daha çok istiyorum.
12: Benim ismim Derya. İki tarafa da bol şanslar diliyorum ama yine Türkiye'yi desteklemek için buradayız.
6: Ama elinizde hem Avustralya hem Türkiye bayrağı var.
12: Evet, çünkü Avustralya kaldığımız vatan, Türkiye'de özlediğimiz vatan.
6: Duygularınızı alalım. Let's go Turkey!

0: İsminizi alalım.
1: İsmet.
0: Ne hissediyorsunuz?
1: Ya çok iyi şeyler hissediyoruz. İnşallah kazanırız.
2: Ümit Şener. Muhteşem bir duygu. İnşallah yeneceğiz, galip geleceğiz.
3: İsmim Furkan. Çok mutluyum. İnşallah Türkiye kazanır abla.
4: Öyle. İsmim İsmail. Çok mutluyum. Türkiye kazanacak.
5: İsmim Metin. İnşallah alırız maçı.
3: 2-0, 2-0, 2-0.
6: What, goal prediction? 2-1. To Türkiye.
7: Türkiye. Türkiye. Hadi Türkiye.
8: Haydi Türkiye.
0: Kim kazanacak?
9: Türkiye kazanacak.
0: Gönlünüzde Avustralya'da yok mu?
9: Hayır.
10: İlk yarıyı Avustralya 1-0 önde bitirdiğinde devre arasında toplum bireylerimiz duygularını şöyle ifade etti.
0: Evet, Avustralya 1-0 önde. Ne diyorsunuz?
11: Biz daha iyi oynuyoruz şu anda ama işte şans bizim yanımıza doğru gitmiyor. That's it. Ama ikinci yarıyı alacağız.
12: Yeah, I'm Australian.
0: Australian. Okay. Tell me something else. Who is playing much better?
12: Look, Turkey's got a lot more possession of the ball, but they missed their chances and now Australia's winning. Yeah.
13: Kalbim kırık şu anda. Bekliyorum. İnşallah bir gol daha atarız. Draw olsa bile ona bile memnunum. Even a draw, I'm happy.
14: I'll speak in English because my Turkish is not the best, but look, we could be playing better in terms of Turkey. But the main thing is all the Turks, Uzbeks, everyone is behind Türkiye.
0: Ne söylersiniz Avustralya 1-0 önde? Hayal kırıklığı var mı?
15: Var tabii ki, niye olmasın? Daha büyük umutlarımız vardı ama inşallah ikinci yarıda halledeceğiz.
16: Ya Montella çok korkak oynatıyor. Yapacak bir şey yok.
0: Moraller nasıl?
13: Tahmin ediyorsunuz diye düşünüyorum.
0: Peki Avustralya 1-0 önde nasıl oynuyor Türkiye ya da Avustralya, ikisini değerlendirelim mi?
13: Bence 2-3 değişiklik lazım. İlk devredeki oyun yetmez. Yetmeyecek.
17: Bence de yani kesinlikle orta sahaya hakimiz ama ileride bir şey yapamıyoruz. O anlamda kesin 2-3 oyuncu değişikliği şart yani.
0: Bir şeyler söyler miyiz?
18: Abla yok. Şu an hiç yorum yapmak istemiyorum. Biraz mutluyum.
10: Ve maç bitiminde mikrofon uzattığımız toplum bireylerimiz duygularını şöyle ifade etti.
19: Oyun çok sert geçti. Türk takımı daha iyi oynadığına göre maalesef golları vuramadı. Biz mesela 30 defa gole gittik, hiç girmedi. Avustralya 9 defa girdi, 2 gol attı yani. Ama bu maçlarda biliyorsunuz gol önemli. Ne kadar iyi oynasan gol attıktan sonra kazanıyorlar.
0: Ama Avustralya kazandığı için de mutluyuz.
19: Tabii yani Türkiye taraftarız, Avustralya taraftarız. Yani bizim için tabii Avustralya'nın kazanıp da ona da sevinmemiz gerekiyor.
0: Ne hissediyoruz şimdi, ne düşünüyoruz? Kaybettik.
5: Karışık. Karışık. Hiçbir şey hissetmiyorum. Çok istedim Türkiye'nin yenilmesini. Hayırlısı. İki takım da geçerse iyi olur.
0: Peki sence bu performansla Türkiye gruptan çıkabilir mi?
5: Çıkabilir. Biz daha iyi takımdık. Avustralya da çok güzel defans yaptı. Yani haklarını vermemiz lazım.
0: Evet, ne hissediyoruz?
4: Ne hissedelim? Yapacak bir şey yok bugünlük. İnşallah öbür maçları kazanmak zorundayız.
0: Bu performansla gruptan çıkabilir miyiz?
4: Zor ama biliyorsun biz zoru seviyoruz Türkler. Çok yaptık, yine yaparız. Ama umut var, sorun değil. Bizde her zaman umut var. Bir şey olmaz.
0: Nasıl geçti sence Yusuf maç?
1: Vallahi yani Avustralya çok iyi hazırlanmış. Çok iyi defansif bir oyun oynadı. Bu kadar beklemiyorduk. Yani iyi bir takım oyunu yaptıklarını iyi biliyorduk ama yani bu kadar iyi bir direnç göstereceklerini bilmiyorduk. Türkiye çok top çevirdi ama maalesef doğru dürüst bir pozisyona giremedi. Bolca uzaktan şut çektiler. Onlar da işe yaramadı maalesef. İnşallah bundan sonraki maçlara bakacağız artık. Amerika var, Paraguay var. Yani Amerika'yı da izledim. Onlar da çok güçlü bir takım. Bayağı bir zorlanacak Türkiye. Ama Paraguay'ı yeneriz.
0: Gruptan çıkar mıyız?
1: Çıkarız diye tahmin ediyorum. Yani bu gruptan 3 puanla bile çıkılabilir. Ya da 4 puanla. Yani bir Amerika beraberliği, bir Paraguay galibiyeti 4 puanla çıkma ihtimalimizin olduğunu düşünüyorum.
0: Peki Avustralya çıkabilir mi gruptan?
1: Çıkar. Artık bu galibiyetten sonra çıkar. Yani Paraguay'da mutlaka puan alır diye tahmin ediyorum Avustralya'nın. Dolayısıyla bir 4 puan. Gönlümüz tabii Avustralya'ya, Türkiye'nin çıkmasından yana. İnşallah öyle olur.
10: Hüm City FC, yani Anadolu Spor Başkanı olan eski Beşiktaş Futbol Kulübü oyuncusu Ersan Gülüm'e maç sonucu hakkındaki görüşlerini sorduk.
0: Evet Ersan, maç bitti. Ne düşünüyorsun?
12: Kötü sonuç. Yani Avustralya'yı tebrik etmek lazım. Onlar gerçekten iyi savunma yapıp, iyi kapanıp ve kontra ataktan mağlup olduk. Sonuçta iyi pozisyonlara da girdik maalesef ama Avustralya dediğim gibi iyi savunma yapıp iyi kapanıp kontradan yediğimiz goller maalesef 2-0 mağlup olduk.

0: Ama bunun daha ilk maç olduğu için telafi var. Önümüz iki maç Amerika'ya karşı herhalde. Onlara karşı da zor bir maç olacağını düşünüyorum. Fakat bizim elimizde artık. Yani bizim elimizde deyince bu maçtan hatalarımızı öğrenip Amerika'ya karşı iyi bir sonuç almamız mutlaka gerekiyor.
1: Avustralya'yı fazla hafife mi almış Türk milli takımı sence?
0: Yok, öyle düşünmüyorum. Baktığında pozisyonlar olarak top oranı çoğu bizdeydi. Benim bakışım baktığında Avustralya böyle oynayacağını çok iyi biliyordum. Ama onlar gerçekten çok iyi kapanıp yani bizi zorladılar. Yani şöyle zorladılar. Fazla fırsat şansı bulmadık. Yani ceza sahasının içinden. Hep uzaklardan şut denedik. Kaleye tutturamadık. Kalecilere de birkaç tane iyi kurtarış yaptı. Yani genelde Avustralya'da milli takım böyle oynayacağını tahmin ediyordum. Yani genelde toplumun da böyle tahmin ettiğini oynayacağını. Avustralya böyle. Yani onlar şöyle güçlüler, disiplinliler. Çok iyi bir disiplin ve kendine güçleri ne olduğunu o yönlere göre çalışıyorlar. Ve bugün çok iyi yaptılar.
1: Yani neredeyse bütün oyuncular defansa geliyordu top Türkiye'ye geçtiği zaman ve delemedik değil mi o defansı?
0: Maalesef yani baktığında en az 20 tane şut çekmiş oluruz. Yani tam o şeyleri görmedim ben maçın istatistikleri ama genelde her vurduğumuz şut defanstan döndü. Yani şöyle gene tebrik etmek lazım yani gerçekten iyi savunma yaptılar.
1: Peki sence gruptan çıkma şansı var mı bu skordan sonra Türkiye'nin?
0: Mutlaka vardır. Yani sonuçta yani Paraguay'da oynayacağız. Bunlar da Amerika'ya da oynayacağız. Yani Amerika böyle savunma yapacağını düşünmüyorum. Onlar da kendi ülkelerinde oynuyorlar. Onlar da kazanmak isteyecekler. Bizim milli takım kalite, oyuncuların kaliteli ortada. Kazanacağımız maçlar mutlaka olacak. Ama aynı zamanda temkinli davranmamız lazım. Sonuçta Amerika'ya karşı Dünya Kupası'na host yapan yani onlar da kendi taraflarında kazanmak isteyecek ama bizim milli takım bu o maça iyi hazırlanıp kazanacağını düşünüyorum.
1: Peki bugün burada muhteşem bir kalabalık vardı. Güzel bir organizasyon yaptınız Hume City SC olarak. Nasıl gördün toplumun takıma sahip çıkışını?
0: Gerçekten gurur duydum. Yani sonuçta böyle bir tesisimiz imkanımız var. Böyle bir hazırlık önceden hiç yapmamıştık. Ama şimdi yaptığımızı gördük ve yaptıktan sonra toplumumuz geliyor demek ki. Yani bir beraberlik olduğunu gördük ve hissettirdik. İnşallah sırf böyle organizasyonlarına gelmesinler. Bizim Anadolu Spor, Hume City FC maçlarında gelsinler böyle takım desteklesinler. Çünkü gene bunu her zaman herkese de söylerim. Bu bizim toplumumuz tesisi, toplumumuz kulübü. Yani gerçekten inanılmaz bir gurur vericiydi bugün böyle bir şey yaptığımızı. Yani toplumumuza gurur duyuyorum. Hepsinden helal hoş olsun. Bir yanlışlığımız varsa burada kulüp bugün hakkınızı helal etsinler. Ama baktığımızda gerçekten çok güzel bir atmosfer yaşadık bugün.
1: Peki devamı gelecek mi? Her Türkiye-Avustralya maçında yine böyle şeyler, etkinlikler, eventler yapacak mısınız?
0: Yani inşallah milli takım gruptan çıkar da böyle çeyrek finaller falan oynarsa mutlaka yaparız. Saat uyarsa tabii ki denk gelirse niye yapmayalım? Baktık ki millet geliyor, toplumumuz geliyor, halkımız geliyor ve yorumlardan gördüğüm yani milletle konuştuğumda yani hepsi tebrik etti kulübü. Yani bu da bir gurur verici bir şey. Yani gene dediğim gibi böyle bir tesisimiz var. Niye toplumumuzu böyle bir şey yapmayalım? Çok iyi değerlendiğimizi düşünüyorum bugün. İnşallah mini takım gruptan çıkar da gene böyle yani bir ortam yakalarız yani.
1: İnşallah. Çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
2: Evet sayın dinleyiciler şimdi kısa bir reklam aramız var.
3: All across America, Spectrum Business is helping small businesses do more within their budget. Like in Rochester, we're at this computer coding class where fiber-powered internet keeps ideas flowing free forever. And in Austin, our fast, reliable internet lets this gym stream classes all day.
4: One more, let's go.
3: Free forever. Get business internet advantage free forever when you get 4 mobile lines. Visit spectrum.com/freeforlife to find out how. Spectrum Business. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Services not available in all areas.
5: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, score

0: Avustralya Türkiye Dünya Kupası maçının sonucunu Beşiktaş Spor Okulları Genel Koordinatörü Ufuk Pak'la konuştuk. Ufuk Hocam merhabalar, nasılsınız?
1: Merhabalar, çok teşekkürler. Sizler nasılsınız?
0: Sağ olun hocam. Hocam sık sık Avustralya'ya gelip gidiyorsunuz. Toplumumuz da sizi yakından tanıyor. Avustralya-Türkiye maçı birçok toplum bireyi için deyim yerindeyse şok, sürpriz bir sonuç oldu. Bunu söylerken aslında farklı karakterdeki futbol takımlarının karşı karşıya geldiği zaman böyle sürpriz sonuçlar da aslında çok daha normal değil. Siz önce maç öncesi Türkiye'de veya sizin çevrenizde atmosfer nasıldı, beklenti nasıldı? Oradan başlayarak maça gelebilir miyiz?
1: Tabii ki memnuniyetle. Bir kere maçın kolay olmayacağı kesinlikle düşünülüyordu. Futbol ekolü

0: su SBS.
1: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
2: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
3: Zaten hava toplarına hakim bir takım var karşımızda. Özellikle tüm topları rahatlıkla karşıladılar. Son derece dikkatli ve kademeli savunma yaptılar. Daha önceki işleri belirttiğim gibi size. Son derece birbirleriyle yardımlaşma, dikkat ve konsantrasyon üst düzeydiydi. Bizim oyuncularımızın dediğiniz gibi özellikle hep havada oynamaları ve yavaş oynamaları, özellikle çok yan pas yapmaları ve ağır oynamaları Avustralya'nın işine geldi. Dolayısıyla da karşı atak buldular.
4: Yani o kontratları, katlakların geleceği belliydi çünkü defansın önünde oynuyorsunuz, çok laboli paslar yapıyorsunuz, kaptırdığınız anda rakibi zaten 20. dakikaya kadar 3-4 defa defansımızın arkasına gelme şansı buldular. Biz o şansı bulamadık.
3: Evet, şimdi yakaladılar.
4: Şimdi bir de madem bir yaptığınız çalışmıyor, yani kısa toplarla geçmeye çalışıyorsunuz, o zaman topu rakibe verin, sizin üzerinize gelsin. Yani onu da o da yapılmadı. Aslında
3: o da olmadı.
4: O da olmadı. Yani maçı bile verdik. Yani hani kolay maç olmayacağını biliyordum ama böyle bu kadar da Avustralya'nın güle oynaya kazanacağını düşünmüyordum ben açıkçası.
3: Onu da düşünmüyorduk. Gerçekten zor da olsa kazanma ihtimali daha fazlaydı. Size göre de öyle değil mi?
4: Evet.
3: Size göre de genelde de böyleydi. Ama çok rahat bir şekilde Avustralya'ya bu imkanı verdik. Onları istediği gibi onların istediği gibi oynayacaklarını biliyorduk ama biz bunu önlemi alamadık.
4: Peki
3: her dakika eridi, aleyhimize gelişti.
4: Değil mi?
3: Bir de çok önemli bir şey daha, bizim savunmadaki özellikle göbekte oynayan oyuncularımız ağır oyuncular. Evet. Size söylediğiniz az önce rakip arkası olan toplara bayağı katkı sağladılar. Golleri böyle buldular. Daha fazla pozisyon da yakalayabilirlerdi. Ağır kaldı bizim savunmamız.
4: Diğer maçları izleme şansınız oldu mu hocam? Amerika Paraguay maçını?
3: İzledim.
4: Peki o maçlar için ne düşünüyorsunuz? Türkiye'nin o Paraguay'a ve Amerika'ya karşı şans için neler düşünüyorsunuz?
3: Yani bu haliyle, yani ne olursa olsun bu şekilde konsantrasyon eksikliği olduğu takdirde bu şekilde oynama durumu olursa zor gözüküyor. Ama bilmiyorum, bu analizler iyi yapılırsa, bu ikinci maça, üçüncü maça çok daha iyi hazırlık yapılıp da konsantrasyon yüksek düzeyde olursa, hatalar yapılmazsa, bu maçın artık ikinci maçın özellikle telafisi olmayacağını çok iyi anlarlarsa takımımız, o zaman umutlu olabiliriz ama şu görüntü üzdü bizi gerçekten.
4: Peki hocam, Dünya Kupası'nda sizin favorileriniz kimler?
3: Dünya Kupası'nda bir kere yani İspanya, Fransa, turnuva takımı olarak Almanya, Brezilya ilk planda, bunlar aklıma geliyor. Yani İspanya'nın oldukça da yani şansı olduğunu düşünüyorum ama Dünya Kupası tabii ki bunların dışındaki takımlar da sürpriz yapabilir. İlk planda son izlediğim maçlar olsun, hazırlık maçları olsun, bu takımlar ön planda gibi gözüküyor.
4: Hocam çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki günlerde sizinle etraflı bir söyleşi yapacağız. Gerek Merzan'daki günleriniz, gerek Beşiktaş'taki Türk futbolu ile ilgili çalışmalarınız. Onlarla tekrar konuşacağız. Onun sözünü de almış olalım. Hatta dinleyeceğimize duyurmuş olalım. Çok teşekkür ediyorum hocam. Maçı yerinde izleyen Savaş Sağlam'la konuştuk. Savaş, merhabalar, nasılsın?
5: Merhaba Ahmet abi, nasılsınız?
4: Çok teşekkürler. Maçı yerinde izledin. Maç öncesi, maç sırasında ve maç sonrasındaki izlenimlerini SBS dinleyicilerine paylaşır mısın Savaş?
5: Tabii abi. Şimdi maç öncesi atmosfer çok güzel. Vancouver çok temiz bir şehir. Kanada'nın böyle önemli şehri. Çok böyle yüksek seviye, yollar, kalite, insanların kalitesi çok yüksek seviye bir şey. Çok temiz. Herkes böyle kaliteli insanlara benziyor. Türk seyircisi çoğunluktu. Avustralyan seyircisi de çok vardı. Özel Dünya Kupası için fan zone diyoruz biz. Seyircilerin kalacakları yerler var. Restoranlar var. Yani çok güzel bir şehir.
4: İyi bir hazırlık yapılmış.
5: Tabii. Biz Perşembe günü geldik. Perşembe akşamı kardeşim Hüseyin Sağlam'la beraber. Maç buranın zamanından cumartesi günü oynandı. Gece saat 9'da. Yani çok güzel bir atmosfer vardı. Türk seyircisi tabii fazla. Yani çok güzel hazırlık oldu maça. Herkes tabii iyi

0: netice bekliyordu. Benim şahsi fikrim zor maç olacağını düşünüyordum. Ama yine Türkiye'nin galip geleceğini zannediyordum o zor maç sonunda. Tabii futbolda her şey olabiliyor. Öyle olmadı maç.
1: Peki Savaş, tabii biz televizyondan izledik. Ben şahsen izlerken 18 çizgisinin üzerine 10 tane, 11 tane oyuncuyla defans yapan bir takım ve karşısında hep aynı şeyi denedik biz. Yani onun yani değiştirmek için, önlem almak için veya rakibi biraz üzerine çekmek için hiçbir çaba harcanmadı veya oyunun yönünü değişirken çok ağır hareket edildi. Yani yürüyerek, futbol oynayarak açılmadı. Bize öyle geldi. Bilmiyorum, sen canlı olarak izlerken aynı şeyi hissettin mi?
0: Ahmet abi, şimdi nasıl oldu biliyor musun? Tabii top Türkiye dedi ama bazen oyunu hakikaten sizin dediğiniz gibi çok yavaşlattık. Yani Arda gibi oyuncular çok kaliteli oyuncular ama bazen oyunu çok yavaşlattık.
1: Yürüyerek oynadık. Yürüyerek de. Bir de böyle etkisiz ortalar.
0: Evet, orası dediğiniz doğru ama şimdi ne oldu biliyor musun Ahmet abi? Şimdi bir tane eskiden İngiltere'de 18-19 yaşında Michael Owen vardı. Arjantin'e bir takımına o yaşta çok süratlığıyla yani çok zorlu günler yaşatmış, gol atmıştı. Burada bir İlhan Kırım'daki çocuk aynı ona ansıttı bana onun yaptığını. O 3 müdafaa arasından bir daldı Ahmet abi. Zaten 10 metrede çok süratli. Güzel de bitirdi. Tabii 1-0 öne geçince Avustralya oyun taktiğine daha çok güvendiler. Kendi oyun taktiklerine. Türkiye'de aynı sizin dediğiniz gibi aynı oynamaya şekli devam etti. Yani işi zorlaştırdılar Türkiye tabii o şekilde.
1: Peki
0: tabii
1: maç...
0: Kenan'ın ilk başta maça başlamaması bir dezavantajdı. Çünkü Kenan gidince devrede fark etti futbola Türkiye'nin. Yani o değişik bir tip oyuncu. Müdafayı yani zorlayabiliyor daha fazla teke tek pozisyonlarda.
1: Peki maç sonrası seyircilerin hayal kırıklığı, tepkileri nasıl oldu Savaş? Canlı canlı gördün sen onları.
0: Şimdi ne var biliyor musun Ahmet abi? Şimdi Türkiye ile Avustralya'da biz ikimiz de iki memlekette görünce kültür farkını da anlayabiliyoruz. Bizim Türkiye'deki hem medya hem toplum Avustralya'yı küçük görüyorlar Ahmet abi. Yani böyle grup soru, Amerika'da öyle gerçi.
1: Futbol olarak evet.
0: Grup soruncusu bitirler falan, zor maç bu değil falan filan.
1: Orada futbol o kadar gelişmedi.
0: Yani Avustralya her Dünya Kupası'na giren bir ülke. Geçen Dünya Kupası'nda Arjantin'e şampiyona 2-1 yenildi son 16'da. Anladın mı yani?
1: Ama
0: geçmişi var Dünya Kupası'nda Avustralya.
1: Savaş böyle, aslında güzel bir şey söyledin. Aslında güzel bir şey söyledin. Şimdi evet. Avustralya milli takımı, milli futbol takımı Dünya Kupası'nda oynuyor. Ama böyle büyük medya kuruluşlarında falan öyle maç öncesi hiç yani sanki yokmuş gibi. Yani çok böyle küçük başlıklarla veya böyle arka sayfalarda kaldı tabiriyle düzlemek lazım. Hani Avustralya'da soka ya da futbolun gelişmesi herhalde çok da istenmiyor.
0: Şimdi ne oldu şimdi? Japonya şimdi şu anda televizyonda Hüseyin'le beraber Japonya Hollanda maçını seyrettik. Japonya iki kere mağlup pozisyondan beraber yaptı. 2-2 bitti maç. Asya futbolu bu. Japonya, Avustralya değişik. Yani onlar Japonya kendi
1: farklı
0: stili
1: ekol,
0: var.
1: Farklı ekol. Evet.
0: Avustralya'nın kendi stili var. Anladın mı?
1: Evet.
0: Yani çok değişik, çok değişikler yani.
1: Evet.
0: Onun için nasıl diyeyim sana? Yani küçük görmekte, ya Hollanda da büyük takım. Yani küçük görmekte yani yanlışlık yani. Bir de Avustralya'nın yani özellikleri var. Antrenör de bu antrenör Popovic kendi takımını iyi tanıyor. Rizikolu kararlar verdi. Kaleci Beach'i oynattı. 3 kere Dünya Kupası'na giden Matirayn'ı bir tane Ocon Angsa diye 20 yaşındaki orta saha oyuncu var Sydney FC'den. Onu başlattı. İlk golü pasını verdi. Çok çalıştı. Ondan sonra yani o Maturay ve Santofor, o da 22 yaşında. Onu başlattı. Yani gençlere hiç korkmadan attı adam. Yani çok cesur bir takım. Ve o enerjisi, Avustralya'nın enerjisi fark etti yani maçta, yansıttı maça. Ama evet, tabii teknik olarak Türkiye Avustralya'dan daha yüksek teknik mi? Tabii daha yüksek teknik, o ayrı konu. Ama sen yani Türkiye'de 2-3 bana göre eksik performans veren oyuncular vardı. Demiyorum iyi oyuncu değiller ama o maçta iyi performans veren 2-3 oyuncu vardı Türkiye'nin. O da fark etti abi.
1: Evet.
0: Tabii.
1: Peki Savaş, şimdi bu ilk maçlardan sonra önümüzdeki iki maçın öngörü nedir? Yani hala Türkiye'nin gruplardan çıkma şimdi, şansı var mı sence?
0: Eski sistemde Ahmet abi, eski sistemde ilk iki takım çıkınca dört takımı gruplarda çok zor olacaktı Türkiye'nin işi. Ama şimdi bu yeni sistemde 12 grubun 8 üçüncü takımı çıkıyor. Anladın mı yani?
1: Evet.
0: Öbür tura.

0: Rakip tabii zorlaşır. Türkiye yani Paraguay maçını ilk önce 3 puan alması lazım. Bundan sonraki gelecek Cuma günü oynuyorlar. Seattle'da. Hüseyin'le ben maçta olacağız. O maçta da olacağız inşallah.
1: O maçtan sonra konuşuruz.
0: O maçta da 3 puan alması şart. Yani orayı hiç Amerika maçını hiç düşünmesinler. Şöyle böyle yapmamız lazım. Önce o maçın 3 puanı alması şart Ahmet abi.
1: Anladım. İnşallah o maçı 3 puanla kapatırız. Muzaffer Köksal. Sevgili Muzaffer, sonuç birçok toplum üyesi için hayal kırıklığı oldu.
2: Biliyorsunuz uzun zamandan beri Dünya Kupası'na katılamamıştık. Bu 2026 Dünya Kupası'na katılışımız bize o kadar bir ümit verdi, o kadar bir ümit verdi ki biz bu bırakın yani çeyrek finale, yarı finale kadar gidebileceğimizi düşündük. Ama maalesef gerçekler öyle değil. İlk maçımızda Avustralya'ya karşı 2-0 yenildik. Umutlar çok yüksekti ama sahada futbol çok değişik bir şekilde oynanıyor. Avustralya'nın ben compact defense yapıp kontra atak yapacağını biliyordum. Çünkü burada yaşıyoruz. Avustralya'yı da takip ediyoruz. Türkiye'yi de takip ediyoruz. Gönül istiyordu ki tabii Türkiye'miz yensin ama maalesef 2-0 yenilerek ayrıldık. Üzücü bir sonuç ama her şey bitti mi derken tabloya baktığımız zaman yine ümidimiz var diye düşünüyoruz. İnşallah buradan çıkar diye de ümit ediyoruz.
1: Ona gelecektim. İki maç daha var. Bu iki maçla ilgili öngörün nedir? Ne bekliyorsun, ne umuyorsun?
2: Şöyle bir tabii burada hep bir matematik olayı var. Eğer şimdi Paraguay'dan bir galibiyet, Amerika'dan da bir berabere diye bir plan.
3: Sayın dinleyiciler, Krampon İzleri'nin bu bölümünün devamını hem internet sitemizde hem de Facebook'ta dinleyebilirsiniz. Şimdi bir iki tane mesaj gelmiş. Hakem taraf tutup milli takımımızı mağlup eden hakem oldu. Beraberlik olabilirdi. Hakem adil davranmadı demiş. İsmini vermeyen bir dinleyicimiz. Türkiye 40 gün 40 gece maç yapsalar yine Türkiye milli takım bu oyun planıyla Avustralya'yı yenemez demiş Mustafa Bey Queensland'den. Evet sayın dinleyiciler, yarın salı yayınımız yok. Bir sonraki yayınımız 17 Haziran 2026 çarşamba saat 2'de başlayacak. Tüm güncel gelişmeleri sbs.com.au/Turkish internet sitemizden veya SBS Turkish Facebook hesabımızdan ulaşabilirsiniz. Hepinize sağlık ve mutluluk dolu güzel bir gün diliyoruz.
4: SBS, a world of difference. You're with SBS Indonesian on mobile, online and on radio.
5: Anda bersama SBS Bahasa Indonesia melalui telepon genggam, online, serta radio.

0: iyo yari indirimbo Life Goes On. Latifa Mutesi, BBC Gauza Miryango, I Nairobi.
1: Urakoze Latifa Mutesi, ubu naho tubahonje kurunana agweja.